kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Hepsi bir parçanın en güzel yerinde, aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da. Arfi.

gizli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da. Reklam.

0: Reklam. Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Süper FM.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

0: gizli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi.

0: 1581. Veni Vidi Göz.
1: Reklam.
2: Bir başyapıt, dev prodüksiyon. Ödülleriyle, müziğiyle ve göz kamaştıran oyunculuklarıyla Amadeus. Ve şimdi veda zamanı. Başrollerini Selçuk Yöntem ve Tansu Biçer'in paylaştığı 70 kişilik dev prodüksiyonu, görkemli sahne tasarımı ve etkileyici anlatımıyla izleyenleri büyüleyen Amadeus, 8. sezonuyla sahnelere veda ediyor. 30 Ekim, 17 Kasım ve 20 Aralık İstanbul, 12 Ekim Adana, 13 Ekim Mersin, 16 Ekim ve 17 Aralık Ankara, 30 Kasım Kocaeli, 11 Aralık Bursa, 15 ve 16 Aralık Eskişehir. Henüz izlemediysen şehrindeki bu son oyunu kaçırma. Medya sponsoru Karnaval.

0: halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılayın.

0: parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: iş cepte.
1: Herkese merhaba. Bugün Karnaval Kulis'te konuğumuz Sena Şener. Söz müdür, melodi midir? Mesela Sena Şener'in telefonda notlara girdiğimizde...
2: Girmeyin. Girmeyin, orası çok karanlık bir dünya arkadaşlar.
1: Ama böyle yarım kalmış sözler mi vardır ya da böyle... Öyle mi?
2: Tabii ya. Ben zaten telefonumla yapıyorum çoğu şeyi. Nasıl? Uçakta geliyor bana genelde. Çünkü hiç internet falan yok, bir şey yapamıyorsun. Şöyle dururken birdenbire ben...
1: Porselen.
2: Porselen kalbim uçakta yazdım.
1: İnanın o zaman Japonya'ya
2: giderken neler çıkacak acaba 17 saatlik yolda. Yani açıkçası telefonumun ne zaman geleceği belli olmuyor ya. Mesela bir cümleyi yazmazsam unutacağımı biliyorum. Yazarsam bir şarkıya dönüşebileceğini biliyorum. Her an yazabilirim. Her an yazabilirim.
0: Kulis programının tamamını Karnaval App ve karnaval.com

0: Reklam.
1: Yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
2: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.

0: İşcep'te.
1: Bir başyapıt, dev prodüksiyon, ödülleriyle, müziğiyle ve göz kamaştıran oyunculuklarıyla Amadeus. Ve şimdi veda zamanı. Başrollerini Selçuk Yöntem ve Tansu Biçer'in paylaştığı 70 kişilik dev prodüksiyonu, görkemli sahne tasarımı ve etkileyici anlatımıyla izleyenleri büyüleyen Amadeus, 8. sezonuyla sahnelere veda ediyor. 30 Ekim, 17 Kasım ve 20 Aralık İstanbul, 12 Ekim Adana, 13 Ekim Mersin, 16 Ekim ve 17 Aralık Ankara, 30 Kasım Kocaeli, 11 Aralık Bursa, 15 ve 16 Aralık Eskişehir. Henüz izlemediysen şehrindeki bu son oyunu kaçırma. Medya sponsoru Karnaval.

0: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
1: oto ekspertiz. Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 başlıyor.
2: Türkiye'nin en süper radyosu Süper FM'de haftanın en çok dinlenen ve en çok konuşulan 20 şarkısını bir araya getirdiğimiz Süper 20 geri sayımı başlıyor. Ben Bahri Fedai, hafta sonunuza müzik ve enerji katmak için mikrofonda olacağım. Zirveye doğru tırmanacağımız bu harika geri sayımda sevdiğiniz isimler ve şarkıları güne eşlik edecek. Listenin açılışında son dönemin iki başarılı isminin işbirliği bizi karşılıyor. Blok 3 ve Poezi'den Çok Güzel Gülüyorsun 20 numarada. Hepiniz hoş geldiniz.

Hafta sonuna eşlik eden en iyi şarkılarla Süper 20 başladı. Blok 3 ve Poizi Çok Güzel Gülüyorsun'la 20 numarada ardımızda kalıyor. Sırayısa son dönemde aralıksız verdiği konserler ve sahne maratonuyla adından söz ettiren Semih Cenk alıyor. Arabesk vokal tarzını modern altyapılarla harmanlıyor.

müziğinin en güçlü ve en tecrübeli yorumcularından Berkay var sırada. İddialı sözleri ve ritmik yapısıyla albümünde öne çıkan çalışması Nankördük, Süper 20 listemizde 18. sıradaki

The Süper 20 geri sayımında şimdi teknolojik bir tınıya kulak veriyoruz. Yapay zeka teknolojisini müzik dünyasıyla buluşturan ve dikkatleri kısa sürede üzerine çeken Mebrure projesi bayrağı devralıyor. Prodüksiyonundaki modern yaklaşım ve merak uyandıran yapısıyla şarkısı değilim Süper 20'de 17 numarada...

Türkiye'nin en süper radyosu Süper FM'de Süper 20 ile geri sayım yolculuğu kesintisiz devam ediyor. Yeni nesil şehir müziğinin en çok konuşulan yeteneklerinden Poezi sahnede. Sözleri ve enerjisiyle kısa sürede dillere dolanan şarkısı Başımda Belalar Süper 20'de bu hafta 16 numara. Nasıl?

De Süper 20 şarkılarıyla hafta sonu modunuza eşlik ediyoruz. Sıradaki isim sahne enerjisi, güçlü sesi ve iddialı tarzıyla pop müziğin en başarılı kadın vokallerinden Derya Ulu. Temposu, kıpır kıpır ritmi ve enerjisiyle öne çıkan son çalışması Şımarık, Süper 20 listemizde bu hafta 15. basamakta.

0: час.
1: İşcep'te.
0: 25 yıldır sana maksimum.
2: Bir reklam.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor,
4: oto ekspertiz. Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
5: Türkiye'nin en çok takip edilen müzik geri sayımlarından.

0: Bir reklam.
1: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bir reklam.
2: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
3: Süper FM'de Süper 20 ile hafta sonunuza duygu dolu ritimler katmayı sürdürüyoruz. Türk halk müziğinden gelen güçlü vokal tekniğini günümüz pop anlayışıyla buluşturan Elif Buse Doğan var sırada. Geleneksel vokal gücünü daha modern bir düzenlemeyle buluşturduğu şarkısı Yangın Yeri ile iki basamak gerileyerek ilk 10'daki yerini kaybetti. Elif Buse Doğan Süper 20'de bu hafta 12 numara.

Süper 20'de İlko'nun hemen eşiğindeyiz. Kendi söz ve besteleriyle üretmeye devam eden, güçlü ve doğrudan yorumuyla, özellikle duygusal şarkılarda kendine özgü bir çizgi oluşturan Burak Bulut'a kulak vereceğiz şimdi de. Samimi anlatımıyla ilk andan itibaren sarıp sarmalayan taptaze şarkısı Ah Be Manolya, Süper 20.

8 numara.

sınırlarını farklı türlerle genişletmesiyle tanınan Ezhel, bu kez daha farklı ritmik karakteriyle karşımızda. Kendine has altyapısı ve enteresan sözleriyle öne çıkan son şarkısı Bana Ne Bu Sevdalar'dan Süper 20 listemizde bu

Sizlerle Türkçe pop'un en sevilen isimlerinden biri olan Bora Duran bu hafta listemize giriş yapan tek isim oluyor. Sözü ve müziğiyle yine kulakların pasını silmeye aday olan Döndüm, Süper 20 listemize hızlı bir giriş yaparak

Reklam. Süper Reklam. Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor. Türkiye'nin en süper radyosu Süper FM'de Süper 20 ile zirveye tırmanışımız devam ediyor. Şimdi tempo biraz daha yükselecek. Modern soundlarıyla yeni nesil erkek grubu Crush bizlerle. Ritim odaklı altyapısıyla hafta sonu modunuzu yukarı taşıyacak şarkıları Crush, Süper 20 listesi.

devam ediyor. Pop müziğin en enerjik, en iddialı kadın vokallerinden Hadise rüzgarı esiyor Süper FM'de. Sözleri ve harika düzenlemesiyle çıktığı ilk andan itibaren çokça sevilen şarkısı.

anlatıyoruz. Anadolu melodilerini modern elektronik ve dans ritimleriyle buluşturan Ankara Echoes. Beni Alın Remix yorumuyla listenin farklı renklerinden birini oluşturuyor. Kürşat Kahraman imzalı Remix.

dinlenen ve iz bırakmayı başaran isimlerinden Blok 3 var. Albümü Kayıp Persona heyecanının yanında dijital platformlardaki rekor dinleme sayılarıyla gündemden düşmeyen Blok 3, iddialı çalışması Kayıp Kalp'le Süper 20 listemizde bu hafta 5. sırada.

Reklam. Süper FM. Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor. Türkiye'nin en süper radyosu Süper FM'de Süper 20 ile zirveye tırmanışımız hız kesmeden sürerken 4 numaraya adım atıyoruz. Türk pop müziğinin zamansız efsanesi Süperstar Ajda Pekkan'la yeni nesil müziğin en enerjik gruplarından Manifest sırayı alıyor. Farklı jenerasyonları ortak bir ritimde buluşturan hileliyle devlerin bu görkemli buluşması Süper 20'de bu hafta 4.

Süper FM'de Süper 20 geri sayımında haftanın en büyük 3 şarkısı arasındayız. Güçlü vokali, kendi şarkılarını yazması ve sahnedeki yıllara dayanan tecrübesiyle Türkçe pop'ta kendine sağlam bir yer edinen Tan Taşçı bizlerle. Türkiye turnesinde rekor sayıda konserler vererek büyük bir başarıya imza atan sanatçı, sevilen şarkısı Gidişat'la bu hafta bir basamak

Süper Efendi Süper 20'de zirvenin sadece bir tık altındayız. Blok 3 bu yıl Kayıp Persona albümüyle kariyerinin yeni dönemini açarken albümden birden fazla şarkıyı listemizin üst sıralarına taşıdı. Sebebi yarda, bu dönemin öne çıkan parçalarından biri ve geçen hafta bir numaradaydı ama yerini şimdilik kaptırdı. Blok 3 Süper 20'de zirvenin hemen altında.

Ve geldik haftanın en çok dinlenen, en çok istenen ve listemizin en tepesinde bir numarasında fırtınalar estiren şarkısına. Süper FM'de Süper 20'nin bu haftaki zirve sahibi, festival sahnelerinde binlerce müzikseverin zıplayarak eşlik ettiği gençliğin favorisi Manifest. Şarkıları Toz Pembe ile bu hafta dev bir tırmanışa imza atarak Süper 20 listemizin zirvesini bir numarada kapatıyorlar. Haftanın en Süper 20 şarkısını birlikte geride bırakıyoruz. Ben Bahri Feda'yı eşlik eden herkese teşekkürler. Bir sonraki Süper 20 geri sayımında yine aynı saatte en hit şarkılarla buluşmak üzere. Süper FM'de kalmaya ve hafta sonunun tadını çıkarmaya devam edin. Hoşçakalın.

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 sona erdi.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Bir reklam. Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

0: Reklam. Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

0: Reklam. Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

0: Ne dinliyorsan olsun.
1: Yeşilay.
0: Reklam.
2: Yerinde dur, yerinde dur. O seni bulur ya, biri olur.
0: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.